abakıtı efesatı yıkılımında opajıra abakıtı efesatı yıkılımında opajıra sabakıtı efesatı yıkılımında opajıra sabakıtı efesatı yıkılımında opajıra sabakıtı efesatı yıkılımında opajıra sabakıtı efesatı